Tirana gibi men Lıkı evi alı yavu bu ev halkına avu lolo ölü bümbi avu Ah oh, oh, oh, oh. Es küstü ye.

0: Beli gotarin azizu delal u u am chudkin ha mesaj pe amel gel katne ber de sema we saata khoş deste we sag ve u wakid inji am kudere de darin a vrede am harin chen hab slavu gulava disam havra gotar kin nusa saat khoş
1: selamun aleykum berange men delal ji bursa za slavu khu wara takip çe wara awni milate me na vi khasi me dinlemiş ke reda mala khoda de kana khoda ke me dinlemiş ke zavza salava khwana ra dishinim aslan halkı kara köseme

0: İnşan Kodarin Aziz ve Dalal Saat'a hoş da seva sağ ve İro İro Pişka meh Em beş nevi çarçı be Em veya çarek edin bir bakın Vallahi veya gelek mühim ve giringe kendisi ku Nezi Bajare Şanlıurfa'ya Nezi Bajare Raha Urfa'ya Uğra ve ahire be O vakit din jil ser reva tam jil bala fırgaya çeye Teknofest heye ev Teknofest çeye çeye Yani lser teknolojiye lser peşketine lser uzay ve fezaya çeye Çeye bavar ki lvedere u gavak u çu ve lvedere nirt Jitayara meyara jidrom rona vakit din hama bejim derke ve peşe ve hebin projen serkefti atölye xebat u vakidin tiştin ku xelatin kulvedere jene wana şi gelekene u vakidin wune kesin serkefti lvedere binin ucan ve çava binin ev kesçi tevek lwandarane u çitgin vana vana tevek lvedere hatine hünera xo nişandıdın yani hüner hazin wana bi hünera xo hene jwara bejim u jberveke tiştin mühimu girin ija çiye wune jmara çipkin zani Wine bikin ku evena tam bidile me u bidile we çevve. Ewe çawa çevve. Lewra alvedere meji khalata ki bilav. Kine u khalat çawa ye. Wine haran standi. Standa tereti alvedere. Dile teknofesti. Wine elbere fotoğrafi khoa bikşinin u emeji. Navi ve tekhin nava. Listeya khoa u dvur de. Eme pişkeki. Bavişin ki kazanç kir. Eme şeş khalata bidin wan. E hayra kese ku bi Suuda khoa bawerin. Keremkin. Kerem kan harın vedere fotoğrafı ko bikşin u jmara fotoğrafı ko breakin emeji bibijin fadi Suud vaya eve u dawarin sersara ser çavaran bibijin nam denge ija gohdaran ko gohdar denge ye kam bilen ve çubot ye
1: selam aleyküm jara rozbaş evalop el bazar izmiri vedi vedi demiştikim programı parında kadem ola avake امتخازن پروگرامی آها دا پرن دا پر دلال دا پر خشیک نزیمک پر دیر آها باش ام دیم دی نمیشکن ام پروگرام باید نمیشکن ام پس باید سرکیفن ام بلدی هم به ازمیر منی مداد خوابیدم ام تاوی اولی خوز برای پر سلام میشنن خوالی رگاه بکه ایشالله با devam ve ahavere katır evi gavi. Sımana kalan ne ki govendi lekin emi pırs paspın navi bayram dağı.

0: Vay maşallah maşallah mı beşine haydi om hatine daviye programı hayra işe bile sübesine ki embi gündem sağlıkı geme slavi hoşan diye ser çavara.
1: Selamun aleyküm kacasen. Az jubajara idiri Mahmud Babar. Em namı tara fotoğraf akşan ev havata koridira zengazuri treni ev fotoğrafa ya tüneliye.
0: Kekemin saatata hoş, kekemini heja, kekemini Mahmud iştara u javaletar az zor zor spas tibeşim u nha ze çipkim zani idi saati mer, yani maya dedek maşallah. Ma vaxtek vakadan em bisarra jider basbun u çun le tabi veke, ad pozim disa ahma uha em denge hebbi bizin, hayi em jav hebben az gelek ispasiyat etkin.
2: Selam aleyküm, keke Hasan, roj baş. Duruma te başa, te başi inşallah, em programa te dinlemiş ki zav keyfa me te rahat. Navim Ömer Cengiz, ez xalqi vani Erdişime, em Moğla Fethi yaşamıştı bin, em anaha hatine batmani davateki meheye.
0: Vay saata ta hoş. Kemen valla iş bu davete be idi tişte bıxer bin ta aynı veya beje yani. Tijmar avan tişte bıxer beje. Her beje inşallah fadeh be akubet u be selamet beke inşallah hem bebejin. U livedere emeji çiş de semahat, davet de semete, hoşiş de semete. U vaki dinci tişte şerin u delal de semete. Neusa emeji vana binin. U naha idi vakti khatır khuasdın eji. Eme khatıra ki hoş. Jbej havra bukhazın. Programa mebdai bu laura saata metenaha. U bu veke der hine ramına tekniki doğa ömrü uzun u ez Hasan Ortaç iroj lisan bi hevrabun bi keyfu bi hoşi u bi şahi le beli nihaze stranaka hoş var behlim u eme khatırca bu khasın sıbe disad hemen saate de eme livedere bi hevrabin bi minin dinav khayru hoşi de den baş roj baş ve bi khatır yavay.

0: Guhdarên Delal, Hevala Me, Nûçegehan, Ayşegül Aydemir Geçer, Naha Liqada Teknofesteyi, Dibe Şahide ve Atmosferi U Eme Naha Bi Telefonu Xo Bigihinin ve Bewe Çijmer Beje Rewşawir Naha Çawayi, Kirecarek Mezin Heyi Ez Bawerim ve Ewe Jmer Beje. Merhaba, Qawet Bişter Ayşegül.
1: Merhaba Nusibe.
0: Jikere Bahwa Kajmer Beje Naha Atmosferik Çawa Heyi Le Teknofeste.
1: Yani Nesine Festivali Teknoloji U Fezaiya Herimaz'ın A Dünyayı Teknofesta Şu Roşulat Doja Duyemici Bir Kelecan Eken Maz'ın Devam Dike Brasi Atmosferike Geleki Hoş Vira Heye Şahi U Kelecan Eken Maz'ın Heye Festivali Teknofeste Ben Avver Kelecan Eken Maz'ın Devam Dike Ez dikarım benim daha cemaatle zora kurnarım. Bu mek kondekarlı bir anı. Cikar aliyem Türkiye, Cinav Rıhaye, Cider ve Rıhaye, Cikar aliyem Dünya'yı. Bu mek kondekar sen Teknofest'te Libra proje anların, Libra frandülerin, Nezre Dişopi'nin, proje Mood Bey'nin, biraz bir demam eren kondekar andı beni, ev kelecan avan cidi bilme. Hakikaten tır bir kelecanın. Her oha iro dıkabede de dolaşır, daha gafede. Ji aliyê ki balafên Bemrov îha sîha bayraktar tesîsê te dibe li asîmanan xwepêşandanên balkêş dikin li aliyê de jî li erdê çalakiyên cur bi cur hene her wiha canîkmen heye robotek bira bûye wek sembolê teknofeste ez bêjim zaroka ve dibîze govan dizdigerîne heta êvarî zarok dibêre wêneyê xwe dikişêne ez karim bêjim bira weke şahiyeke mihricareke gelekî xweş e Çar aliyen volet, kodlekar, jin, mer, kalupir, naha, livrane, kelecana teknofeste ve hevre dijin, azıkarım beyjim. Her muham, hatta çare cobmehe ve teknofest devam bıke, roja tep beyji, roja sisiye cobmeheji ve sonra kumar Erdoğan'ji var evra do seroke lafta tesiseye, Selçuk Bayraktar'ji Levra bu önce akıtlara ki taybet kır mesajını giriyse Selçuk Bayraktar gör ki Teknofest edi ne tane festival ki bu gelemeci istihdam ki mazın e biraz sivra kade ki mazın hatiye avakirin kade ki pır mazın e cihye çapemeniye cüdaye cihye avayaz bejim cüdaye cihye yaşan enzindi cüdaye cihye peşpaziyan cüdaye cihye ki proje lehatine daim cüdaye Yek bir yek kondekaran hemu standan digerin, yek bir yek standan lepolin dikin dinerin kaçı hayı, hem proje tepkinin peşbaziye, projeyin ku, kondekaren ku, bir proje yanda serkef de bu neci doja davici ve hala bisteynin. Jinha karın yusa becim, kelecanı kepirmezin birayı, gelek kalabalığı, serespeyem pür zuhatım bira, serespeyem haçtane han libirabun, Dve saate edeceğiz. Karmeci kalabalık ki zede havu. Biraz bir merak dama en kalabalık edildi beni. Merak gibi keleceğimdi ben. Emeci hatta davya teknofeste ver iki bat repetir diye. Eme bir akeleceğine teknofeste bir havya bir şok ile.
0: Sehat hoş Ayşegül ez dixwazim te qas ve ji te bipirsim ez gelekî meraq dikim rastî ez dibêjim ew berhemên derketin holê herî zêde bala kîjan nifşî dikişîne mezin an zarok an ciwan
1: Betül Balan Zahri ku cuvan andık şeyine Laura Bra Kalciye ya Pilciye Jim Me Cihan temeli insan hey az garnecim Bala herkes indik şeyine Ne Betül Kondekar anıkar nizirane Betül Zahri ku cuvan nizirane Lipey robot han bazdım biraz bir var ve ne yok adık şeyine Bi pilot han ve ne yok adık şeyine Bi bala fran ve ne yok adık şeyine Bi çinkiler var ve ne yok adık şeyine Az garnecim Betül Bala Zahri ku cuvan andık şeyine
0: Bele Ayşegül tu sağ ve her hebi emedi sadece hep haberdar bin Malatava.
1: Gelek sipas ve şafak.
0: Bele guhdarin aziz ve kem de bejin bila guhe vali me çave veji li teknofest tebe icadi samberi xabidin. Du sitrana Ali Tek baş ve avul beji kurum mil paşiji Tara Mehmedova ve beji Leyla.

0: Temaşvaneja binere aziz hûn giş bi xêratiye. Îro rojek mey nûh, îro mijarek mey nûh, îro jî nêvanekî mey gelek qedir bilind. Nêvanê me hemkarê min e, doktor Evîndar Elçî. Ew jî pisporê ê jinayî, li ser mijara xwe gelekî mamostekî jê hatî, gelekî serkeftiye. Ji bo navbera me xwast em wî jî bikin nêvan temaşvaneja. Ez mamoste xwe, ez navbera 10 sala ez wî nas kim, gelekî li ser mijarê xwe jî gelekî agahdar temaşvaneja, o gelekî serkeftî. Ji bo navbera em dixwazim em jî bi soba mamoste xwe, em temaşvanê xwe gelekî agahdar bikim mamosta. Mamosta, heger em dibêjin îro mijara me çi temaşvaneja? Îro mijara me li ser adetê pîraka êbê nîzam be. Yani o kadar emdi bir adet düzensi. Bu an hep bir ber fırati işmer kala vim jarib temaşvanişa. Acaba çıma adeti pireka be nizam dukhevet. Acaba çıma huyna oan zedeti, kemti, yaji çıma derengi dukhevet. Ve ber fırati vim jarib bin ser mahse. Em dukhoazı. Muji me ber fırati me baş bi dikkat temaşvanişa. Temaşvanişa. Heke pırsı ve hebe temaşvanişa. El der doğra ve, el qizike ve, el nasi ve kija pırsı van hebin. Win karil ser riya telefonu beştari bername me ve. Telefona me 0400 donze 228 59 nodu düdü. Em caj dubara bu temaş faneja 0400 donze 228 59 nodu düdü. Me go çi? Me go hedi navi TRT kurdi bi soba ve temaş faneja. Bi soba ve gelleki hedi bi navu denk buyu. Hedi denge TRT kurdi digeci hemu dünyayı her deri. Mamosta iş. Dervi velat, gelek temaşvan, giyaş dime. Je Özbekistan bigrin mamosta, heya Fasi, je Fasi bigrin, heya Katari giyaş dime. Lemle rokta, gelek temaşvan di giyaş dime. Em gelek ki keyif hoş dime. Ek dama oan tüne be, ek nikar be me temaşa bikin. Unkar ser riya TRT Kurdi radyoji me godar bikin temaşvan eja. Ya ji ek ji dervi velat, ek am zanim ki dem cudaye. Eş dervi velat ji buna me temaşa bikin. Heker roj cuda bi dvede mejid unkar serriya YouTube kanala derman me temaşa bik temaşvaneja. Eme goçi mijaramel li ser adeti pirak ebe nizam be mi berfeti behsa veya bike me baş dikkat temaşa bik temaşvaneja. Mamusta tüm khiratiye.
1: Akhirada bir sahbi.
0: Çavay baş mamusta.
1: Başın, basın şu başın.
0: Ser sera sera. Mamusta emde be ve kahve ek pirak adeti on bir nizam be. Eme bir çeki tarife veya bakın. Yani çıkamana çi. Yani tarife var. Karış mı peki berfeti tarifi? Çünkü hani kaydı be adeti mi derengi çi, adeti mera zede var çi, adeti mera kem var çi. Em peki tarif av yok. Buna avul veya teka ve şeyme. O em duhuazım em berfeti veya zede mevan dur em berfeti bağlı. Çi mamosa?
1: Yani yarastı avul hevce kumrov adet afan bike. Yani adet çiye.
0: Evet.
1: Çava çiye be. Demek ki mürov ve baş fam kir. Mürov hedi hedi dibe ku fam bike ka çava ev tiş xirab jidi be. Çünkü adet ne tişki yektene yani tişki komplekse.
0: Evet.
1: Gelek faktorin dikevin tede heye. Jiber biraz da xoasım avul bahsa adet tam bitim ka adet çava çedi be.
0: Evet.
1: Daha adet jibu ku mürov ki bikar adet bebe çend hep lebat, çend hep organ hawce ku baş bıxabetin da ku birek ki yani jinik ki bıkar be adet bibine. Ev çiye aseri de mejiye.
0: Are.
1: Jiber ku em ceret bejin hipotalamus parçayak a mejiye jisseri de jwe dere dest bedike.
0: Are.
1: Ev beş, ev beş a mejiye sinyal ki dişine beş ekidin a mejiye em ceret bejin hipofiz.
0: Are.
1: Jwe dere mes

0: xem dike. Ji ber xwarin ve xwarinê, ji ber ciguherandinê, ji ber rewşa hewayê, ji ber gelek faktor li vê adetande heye. Loma demek ki tiştekî van bikeve ortaya de dibe ku adet car caran biguherin. Em meriv nemek makinene. Makine jî car carna tedî hincana tam naşixulin. Laşe meriv jî dibe ku carna ji ber van tiştên min gotî, carna piçke hedî bişixule û adet derengtir bimîne. Tenê ne ji bo dereng bûne, ji bo zûbûnê jî aynî tişt heye. Yani em bêjin, yani jinikek adet dît, Bazı roşlar cardın ket adet diye. Cana dedim ne hoş bir lezu bestendi. Be vay zu ket mi adet diye. Tırsıya mı hatme. Em civarı da bejin hevce elbet mirov le ultrason ke binerek. Ciber ku hen sedemin din wan hene cana mirov zu di kefti. Anji dereng di kefti. Heket diş ki bu saat tüne bi bingi havi de. Hala du maha se maha ji hevce ku mirov pır netirse. Le heke ji se maha zedetir. Devam kir. Hindik dit yani dereng dit anji zu dit ve çakı havca mırov de kolina kurtur bike u dermam ke.
1: Are mamu savayana carjiş der vivelaj Macaristan. Hoşka asmin şmer peyam şu anda. Mana ve şmer lekli mamu goti dağçi. Hoşka asmin Macaristan giyaşime serserimiz serçavime. Hoşka asmin mamu sa emremid be 27 salimiz. De be ana ezjil Macaristanım. De be çumcan pispo bere huynamı zede da adetin beynizam bu. Dermanı ek hormon daime. E merej zaroka de pareze. Ve o doğum kontrolü fakat de az vay max sendi az ne verim besinim. Acaba pişti vi dermanı kısır bun çed be çena vez de tersem. De be hana kal der doram hevalik mi godi tu zeyde besine. Evet kısır bun çev tişki var. Hey mamusa.
0: Na tişki bu kısa takas tune amzanın tune. Mıkabın ekup taybeti nezavucandi be. Pır jetirsin, bize de tırşı dayıkın van tırsın, de bir kizamın van dermanan bizsin, belki peşer hoca da bize uca hvadi zarok ne ben. Ne atış ki usat hüner, yani mantıka ve çüye mantıka van dermanin şevi, ev mantıka ve eve ku ayn hormonin adette dubare dike. Yani çava ku mesela Laşimrov normal bişik vele, en bejin çardeh bazda rojen evil liser östrojen در باز دبه هکتان دشو خولن و پیش دی چارده پازده روژا پروگسترون هرمونا پروگسترون زیده دبه مازاروگ آماده دبه پیش دی که دما پروگسترون حد کشاندن جلا شمروف عدد چه دبه او حبن شوه جی اینی دشتی دی که تنه چه دی که تنه وی چاخه کو دما که مروف هکیوان دردی که و هکی جنان دردی که و تنه او هرمون دبه سبب کو وی مهه از taybeti beni ve xez dikim li ve mehe hek naş kenandın lomaji ve mehe zarok ji çenabe li ev tesir ev tesira wan hormonan tenejibo ve mehe evedi be devam dike pişti ku en bejin teve mehe habeşevestan ve mehe emzanın hamle bun nabe li mehadın tu derman nestini hem aynı ve mehe tutkari hamle bibi du canibi bi loma مروف نکار بیشه او دبن سده ما قصر بونه
1: ار افجی کلی کمیو ماموسا دوی برنامه ما دی کلی کتماشوانی ما دبی ماموسا ام سووا و ام هیلی سده من خوشی ها جنه هستن از جبونا هر نیوان تی نیوانی من با هر سپور تی نیوانی من از وی پرسی جوان تپرسم ام دخوازی که برا تماشوانی من سده ما فهم بکن که جبونا بجی بپرسم
0: جبونا از هور هور دخوازم بیشم دا منطق آوی فهمه که دمه که منطق حد فهم کرن دمه که پرس کرن که دیجه هبه بوه منطق نخوش دکاره خواه فهمه که
1: اره بچه سدم ام برفت بچک بحثه یعنی او عادته مره چما وره درنگی جارنای درنگی دکه جارنای زیده ته جارنای ته زوته یعنی ام بچک بحثه سدمه وان بکن که براقت هشه تماشوانی من بمینه برا هشیار ما موسا ازنا او برنامه ne jibonak te temaşra şiar bun aynı zaman duhaz bira perverde
0: bele aynı sa aynı evji gelek beri kazatın ve der ne hoşkanın de havalan pırsın gomam tutuyordu ki bernama yazdığını mı gör hele bu gom jarama davran mı gör kızkara hemşireyin meri en behevre de khabıtın mı gör vaya temaşa bir ki sıbır hoş ne pırsın ne bejim vaya adetim için mağus abiye temaşa bir ki azı yek bir jivanla bejim loma bir seri de sistema min davran mı gör yani adet kaç çava çedibim Em dikarin yek bir yek jüve dest be bikin kase deme an çiye loma çıma kharadı be. Mego çiz, mego avul jmeji dest be dike. Yani avul çi lazım e, meje ki baş lazım e.
1: Ali.
0: Jube kutu bikari, adet ki normal be bini, havce ku meje te baş be. Çağ baş be, hem ali rastiji organik baş be. Yani meje te de kitle ki, kist ki, nekhoşi ki meje de he be.

0: fasê giyaşme, xuşka ikra. Ev jî mamosa asla ev pirsaj gelekî mühim xuşka ikra ev ji bona te dibêje. Mamosa dibez her me adeta dibînim, fakat adete me rojek ez dibînim, o ez pir û pir hindik dibînim. Hedî vay navbera şeş meh were ez gelekî vexta ez hindik dibînim ez aciz dibim. Ve kahve ez dibim stresa mina zêde dibe, ez dibe ki hundurê me valala bo ez gelekî duwerim zikiye me. Ez dixwazim ez xwîna xwe baş bibînim. Rojê rojekê pir û pir kêm tê, ev kêmbûn ji mir zirare ne zirare, ji bona xwîna me wek berê normal were ez çer bikim. Te daviya wê hey tune, ev tişkî.
1: Ne normal e, yani me guha duruya normal e, le duruya kemtir xwîn her e, ne normal e, ne pir baş e ji bo me, ji ber ku hewce ku dema ku jin ket adet malzarok paqij bike. Ew tebe me'ane ku an malzarok tera xwe qalind nabe, dema ku hazırya devran adeten tekirin, anji tera xwe nay avetim. Mero hewce ku yekçar ultrason binere, tahlil avan binere hormonuyen başın, anne başın, u carna xwin zede ron dibe, jberwe dibe, mero eyce ku tir dibe, tam dermane ku xwine ron dike, em didin, ev rahat dike, u carna jen progesteron didin, yani da ku jibo mazarok çetir kalın bebe, u demek ku kalın bu, ev kalın bun hat avetin şi ve xwine bunca zedettir bebe, yani dermane veji heye, inşallah her bapı spor ki ve dermane bitti, inşallah çetir bebe.
0: Ev şi gelle ki, mühim mamusa, gerek merel xoğun mukatebe, ev şi merel liye meyzeb kim, ne var mamusa? Mamusa, asla nas hekim jişmir go tej mamusa, birse, ne xoşi ave, per hipogonadotropik, hipogonadizmine xoşi perek. Dibe ez adeti xoğe, ez be derman ez nabi.
1: Beli.
0: Yani dibe ji bona adeti mi nizam bi ve be hormon tedavi heyi tüneyi ez çilo karım adeti xo nizam bi xavitinim peş yere mamosti mi heyi tüneyi.
1: Yani ev piçke zahmettir ya, ev ne xoş ki beşeki piçke mühimtir ya jibo me. Ev çi işte ben god bes ev meji, ev pırskeri ki meji de heyi. Yani işte hipotalamus de ev sinyala ku diçe hipofizi, jüveji digihije malzaroki u hektan ki, lüve deri de mıxabın kemasi heye. E demek o kemasi hebe bu an nekhoen şanra jî hektan bıçıktır dibe. Hektan ki wan bıçukken, mazara ki wan bıçukken jiber ku sinyal nagi jî wan. Ev nekhoş bıçke zahmettir e. Yani zaruk ki wan jî zahmettir çedibin, adetan jî zahmettir çedibin. Bi hormonan imkan heye adet bibinin. Le piçke avaya zarok kan piçke zahmettir o prijuan bi hawce ku tüp bebeke zarok.
0: Evet, evji gelleki mühim asla pırsak dineji gelleki mühim. Onda bine temaş mani şaş derbi velat pırsış merhayı fakat jinava pırsana eheri mühim çibi emvana de pırsın. Ana vaj peyam ekmeği dineji Polonya mamusta hoşka jiyan giyaşime de beyaz ana bir hal kim mamusta. De beyaz ana dümehimim fakat ez huyne dibinim. Ve elser adet adı benim. Dişki vere mümkün ne mümkün. Yani hoşka jiyan dema adet adı, dema hamle bu neydi? Ana dümeyi hamle yemem usta. O da ez adet adı benim. Ve ev normal ne normal. Acaba navi veya adet adı çiğit diye
1: çıkmıyor. Na, aslı kadar navi ne adet adı. Belki laşe meriv, laşe insana bu bir avayı hatiye çekirin ku yeku bir hamle bebe, yeku ducani bebe çıt be. İdi adet nabine. Çıma adet nabine? Megot jihektan kan östrojen u progesteron te berdan. Edema ku hamle bunji östrojen pırzede derdi ki. Edema ku östrojen pırzede bu sinyal digice meyin dibece vaya östrojen pırzede bu ya. İdi sinyal ne de hektan kan? Edema ku ama sinyalci kut dibe adet naiditin. De çava dibe? Dibe ku خونی بون هبه یعنی احتمالش بر چوینه هبه و جارنا جی ام وی یکی زانن یعنی روژن کن نزی عدت حقیقتا ام تشکی و ساد دبیدن یعنی چند لکه بکی چند حب چکی خونی بون دبه کو چه دبه لی زیده تر به ام جره نبیجن یعنی سر عدت بون ام جره دبیجن یعنی احتمالش بر چوینه محقق حوجه کو معینه ببه
0: اره ما بستا ام دخوازن جارنا هی هیدی دی منپوز جگلی که مهم پیرکی من هیدی گوربر هدی زوج دی که مرد پوز گوره از فهم دیگه فقط چکی دیش بالا مکشه ما مصاد نام نخوشی آد هدی پشتی منپوز هدی خونه اجد بینه یک تیک از منپوز دویده میده پشتی به خونه ببینه از مهم نه مهم ام سر بسکنه نه سکنه پیش نه تا چی
1: پر مهمه نه حاوجا کمرو و اویدیش تام نت بکه یعنی منپوز لابراتواری ده منپوز هیه و کلینیک منپوز امجره ده بشین یعنی لابراتواری ده

0: İstanbul de Samsun.
1: Evet, İstanbul be. Abi durumu ya. Ne lan İstanbul be?
0: İstanbul.
1: İstanbul mezunayım, biz getirir mezun, pardon.
0: Yani İstanbul ki Ali, o kadar zeyde mazın mı ne? Dedi ki Ali nüfus o kadar per mazına.
1: Ali nüfus o kadar mezun, öyle cami cizeyde ben.
0: Cami cizeyde ne? Tabi ki hinden nüfus abi, ve cami cizeyde.
1: Valla, başınızı anım ama adı İstanbul be. Ama Konya cici Mevlana'yı öyle cami cizeyde ben.
0: Heee, vakti kas çok Konya'yı, yani hamı kolonanda, yan tırbaya kayı yan biz geftekin.
1: Yok tırba yalnız gel. Konya, av gibi abi, Konya abi.
0: Ne de, de, de, beri de da işte o hata rovekir, de yek bir yek şirovekir, de o nüfusu vizyede falan. Ben de o İstanbul. Şu havalim ben işaret girin, çu.
1: Ebra İstanbul.
0: Ben de gotu ben zanım ki ben işaret gir. İdev çu. Tamam, bak İstanbul, tamam. Şıkka ceymalı tava abi.
1: Hatta avatır, sıra yok Sinan, düşünüm Sinan, durma üç havayınıza.
0: Valla başa, düşer hoş beri bu telefon ki ruhsat ediyorum.
1: Telefon kır, telefon kır, başa, başa. Anne öldüğüm için telefon kır, telefonum kut bu davuyu.
0: Eri, ne ama dişlek ne yapayım, Sinan başa başa.
1: Tamam, bırak.
0: Tamam, tefad edin. Tamam, şu an apayım efesiye gül tekin kut, sureye davuyu, Kur'an'ı, sureye nasıya, az bir dişte tutanım kut, her izlede ki mezgeft cami, l'İstanbul'a heye kut, çıma? Lamon nüfusu İstanbul'da pır zedeye, Jiberviye gud. Ne zannım, herkese beşin Ankara'ya, Konya'ya, çabuk gud, Konya cihi Mevlana'ya, Jiberviye belki zede be falan behman. Ne zannım, herkese belsi vücuda be, Kerem kim verin? Hatta onu verin, hem de için Vane, Halime Yılmaz Hatiye. Halime Hanım.
2: Efendim.
0: Çavay Halime Hanım.
2: Allah'ım atı sakmi, başım.
0: İro kefada tuna kayıtı bizim denki taze de boş ne
2: hal. Ha kayfam için yine yu.
0: Kim o tuna?
2: Ami tuna davat ya jibe tane sumga geldi.
0: Davat o ki?
2: Davat apsın onun bi.
0: Kengi ya davat o İro ya.
2: İro bi ami tuna mugazi gel emer ahım
0: hemen aç. Kok hazı tu çiyo te çibiyo. Program ama haroş hay davat o haroş tuna.
2: Haroş hay ama ana kayfam ne.
0: Kefada ne hat?
2: Ay
0: hadi. Ay Allah tuzani.
2: Evet, baş.
0: Yani ciber bir
2: türlü. Yani ciber başım.
0: Valla hem idare etken şükür ama dersimizde saat haya bir video dilizim.
2: Evet, çünkü
0: baş. İnşallah, baş. İnşallah da kazanç bir. Ha.
2: Evet, hizya
0: hadi adam az kaldı. Evet, Halime Hanım.
2: Kazanç
0: et. Ne, belki o baktı tabi, şans et abi. Evet,
2: baş. Hadi
0: İnşallah, inşallah Halime Hanım. Ne Halime Hanım? Hemen bahsede çıbıkın. Oho, oho,
2: Halime Hanım. Başyet cindi bunu beceğim.
0: Tamam, pır cindi. Her düzü pır cindine. Şuna yeki bir şey derbarı davet ondana. Tu ne çiğ davet edinle pırs derbarı davet ondana. Vallahi billahi nasip et. Pırs ama yavul derbarı kevir eki dana. Pırs ama o haya. Kevir eku be bi destan danu genim te kutan çiğe. A destar B joni C mirkut D dokik.
2: Joni.
0: Joni.
2: Dasta joni.
0: Heh dasta joni. Hun sadı bejen.
2: Ambilne
0: dasta joni. Dasta vakti ku av novi kavre joni to sad bechili av tishti ku hab dasta khaba digeren le dedin. Novi chi ya?
2: Mirkut.
0: Mirkut. Ha av jile da. Tamam. Şıkka bey joni tut beş azanım şıkka bey.
2: Joni ara azanım joni. Saat.
0: Tamam. Mecusa işaret kir şuka. Bir samaya dudyan hal darbar davat ondona. Hal darbar.
2: Evet,
0: tabii demo buk jimalete darxistin. Jibo çi mirovên aqrabayên bûkê ser sindoqê rûdinin. A. Ji bo bûk bigirî. B. Ji bo bûk bikene. C. Ji bo govend bêgirtin. D. Ji bo pere bistînin.
2: Ku pere bistînin bi xudanê bûkê ser rûnit kulvê jî lî teke bistînit.
0: Erê, wextê ku tu bûk bî adet kusa hebû yanî yan jî tiştek kusa kirin.
2: Ay adet hebî, olalin her jeyan.
0: Ser sindoqê rûniştin yan derî girtin?
2: Ser sindoqê jî rûnin derî jî digerin ku pere bistînin.
0: Ha pere bistînin. Na, naha çi xwast didin? Piyasoyî çi xwast e? Wextê wî ji bo derî vekin. Çi xwast didin?
2: Dîsa însan ya, biraz ava merd ve de gerek eden, tamah ve de çek eden.
0: Çava be?
2: Eki biraz ava ne, biraz ava de girin.
0: Eri?
2: Eki biraz ava merd ve de gerek eden. Eki tamah ve de çek eden, hajna odası da.
0: Mesela bizim biraz ava 500 lira da.
2: He.
0: Fiyatak boş ayın hırabe.
2: Ye merd ve de 500 da jiddet, milyar eki jiddet.
0: Ya tamam abi sarı ya da dert cavet edeyiz. Ya ev çağ adetin olsa. Hep o zava ya şu hinden masraf dike. Hiç dedi beşin. Ve heylem ben mesela adet ekşi he ya. Solen peylem ve zava dedizin. سونه زواج دیدزن تبیجه حتی تو پره نده

0: çawa ya da jara dawî kuta telefon ki dengi neviye to sota hat sota hat sota.
1: Nihal cam nene.
0: Ha nihal cam tenne la kif şaş xa dengi wi dengi wi noye.
1: Ha dengi wi noye.
0: Dengi wi bilind bu so. Maşallah vaki melayo.
1: Et te viyo dengi xa bexta televizyonu.
0: Ale çan sali bu?
1: 8 sali ya.
0: 8 sali ha la kurmancı işte zana.
1: Ne kurmancı ne zana?
0: Ne zana?
1: Oza.
0: Çoban ne zana?
1: Loza, loz.
0: Ha, babi bir loza.
1: Babi bir loza.
0: Etti şak ne bayanı heydi, hın ekşi kurmacı film yok ya, hın dikşi
1: bak. Hıdı hıdı, sağın kele, hın mı zana.
0: Etti sadece, hakkı oha bakhazı de Ali Karyo'yu bükke, bile beş dar bet, şak ne bay. Bile, şerim ne ket, şak ne bay, bile oha şu bir birani ne ket.
1: Hın da boşini beni.
0: Çava?
1: Bile hın da hın be.
0: Eri, tüce hın bükke kurmacıya da pırbaşı Abdullah Bey. Vallahi pırbaşı kurmacıya da, hatı sanım yani.
1: Elhamdülillah boşay.
0: Evet. Da medrese ci kuandı bu, ne olsa?
1: Beli.
0: Aha, ne yaparsam ben pırsak dini ya. Şu kata medrese ci kuandı ya, babarım şu taraf pır rahat da yapıp. Derbar Hazreti Yusuf tanı.
1: Kerem ki.
0: Pırsama bu haya, Hazreti Yusuf dı havna hada, jigayni tavu hive, çent sterk diyti bu. A, se sterk. B, haft sterk. C, neh sterk. De yanzdeh sterk.
1: Yanzdeh sterk.
0: Yanzdeh sterk. Havna Hazreti Yusuf çoğu bu, havnovi?
1: Hatta bu bir bütüye havna o kadar bireye para kısa ne ki?
0: Eri.
1: De hasidim ki falan.
0: Bari.
1: Şu an dozda bira binaj. Gayni Hazreti Yusuf yanzda bira bir hadi ne?
0: Eri. Le bira ki o tene ye aynı dayı ki ya?
1: Binyamin.
0: Tene Binyamin. Yeni dayı ki ki dine?
1: Binyamin dayı ki başkanı.
0: Eri. Le ev vakti ku tav, hiv, u tagot yansda sterk. Yansda sterk ditin. Yani ev yansda sterk çit girin?
1: Nono e biram.
0: Kay yoksa te biramı... Yani ayet edo, hayke galat nabı, belki şaş şibim. Te bize jimra sucud girin.
1: Ha, beli beli. Eri. Ota biramı.
0: Eri. Yani bersi vata yansda sterk ya?
1: Yansda ya, yansda.
0: Mecosa işaret gir. Bas samaya dudyan derbare Salahaddin Eyyubi o de sefera haç perestan daya.
1: Böyle.
0: Haçlı seferi filan bejin. Der hakkı yudu. Kican kralı İngilistan'ı de sefera haç perestan az sisi anda lidici Salahaddin Eyyubi şarkırı bu. A. William Yekem B. Filipe Duyem C. Richard Dilşer D. Barbarossa
1: William Duyan bir başka.
0: Kijan?
1: E Duyan.
0: William Duyan.
1: O sote bilan.
0: Şıkka B'yi bu. Ne? Philip Duyan. Şıkka B'yi. Ha. Bak Richard Dilşer jihaya, William Yekem jihaya.
1: Eyvallah. Abi sabahı nikarım dere kum başka.
0: Eri. Tam hakkı bu hızı bir gari ne?
1: Bilo.
0: Kijan?
1: Abi C'yi be.
0: C, Dilşer. Richard Dilşer. Tudu beca az onu.
1: Bilo
0: tamam, ve şıkka C'yi, Richard Dilşer, meclisi işaret gir. Malet ava, Abdullah Bey.
1: Vajim,
0: selamı bir taybeti ji neviyen tara. Vecar, çen neviyen te haberci hamı yanrı.
1: Hadi inşallah.
0: Hadi ji razı ben. Tamam, şavanim meh, mehame biçin İzmir'i. Az bavarım, cara avula ji İzmir'i Mehmet Yıldız ji mara telefon dike. Mehmet Bey, merhaba.
2: Merhaba, roj baş.
0: Merhaba, tüm hayratı.
2: Razı
0: ben telefon kir. Gerek ki boşa. Gerek ki boş. Aha ta got radyo hem azı o radyo xa bi girim her çıxıst nə binişi. Ve dəri radyo hana o van diyariddin. Her roja ine. Hakeş bu her 2% un bersin ve ras bidin. Amin nova bexna qurayda pişkeda. Aha. به بیاوایی، لی محمد بگید، نها دنگی تا هنکی دیشه به دیار بکریان، نزانو تو خلقی کدری؟
2: از موشه نافچه کوپی گوند خوشگلدی من
0: ها جی بلان اقی کوپی؟
2: بله
0: خوشگلدی، کرمانجی جی خوشگلدی یه؟
2: کرمانجی خوشگلیه؟
0: ها خوشگلی؟
2: گوند ارمینیایه؟
0: اره
2: آپاش زبران نه خوشگلدی
0: ها، گره که باشه
2: بله
0: هون چند سال ازمیره نه؟
2: اوا 20 ساله، 20 سال قدیا
0: 20 سال قدیا
2: بله.
0: همون در تخابت نیم بون تقاوت فلان؟
2: بله بله هم برای کارسازن
0: کارماری
2: مال مال قانیه بیداری هم بیداری جیبونه
0: گره که باشه ممنون جی ازمیره جار جانت چی کوپیته؟
2: بله بله باجاره که باشه یعنی باجاره که تا جیانی باشه
0: اره وکی کوپیت با؟

0: çi bikin em ê behsa hîvê bikin heyvê bikin
1: hîv erikelim
0: aha wextê ku wiha lê dinêrin hîv çiqa wiha spiye rinde erê napirsama wiha ye tu biçin gotinek heye ji yara tu biçin mîna hîva çardehşevî ji bo çi tê gotin a ji bo bedewbûnê b ji bo rewşa hewayê c ji bo ronahiya hîvê d ji bo sersalê
1: Roniya hîvî.
0: Roniya hîvê.
1: Erê.
0: Sadîstan tu bêje ew e?
1: Yanî.
0: Roniya hîvê.
1: Erê.
0: Mîna tu bêje mîna hîva çardeh şev ya mala min e. Filan.
1: Şev Roniya.
0: Mîna hîva çardeh şev ya.
1: Erê. Bele bele bele.
0: Vekî Roniya hîvê. Tamam. Vekî Roniya hîvê. Mecî olsa işaret kir. Yani şıkka C'ye.
1: Evet.
0: Tamam. Bir sonraki videoda derbare medeniyet ekide, şaristani ekide ne?
1: Evet.
0: De diro ki da, ki can medeniyeti, cara avul kağız, çapkhane u barut icat kir. A. İran. Evet. B. Sümer. C. Çin. D. Hint.
1: İran.
0: İran.
1: İran.
0: Tu da beşi azanım?
1: Evet.
0: Ve A. Şıkkı A'yı İran, emci işaret kim? Malata ava.
1: Sağ olasın,
0: teşekkür ederim. Emanet Ömer Bey. Tamam, şavanım Ömer Bey. Ben sizin bir videoyu da ucuma da gud. Gud, mina hiva çardeh şevi der haqi ronahiya hive dana. Hakim bizim der haqi ronahiya hive dana ne bu, bersiv cuda bu, evtiş ne bu. Yani barut, çapkhane, o ki can bu? Pere kağız bu. Barut, kağız, o çapkhane. Ji ali İraniyan vana. Ji medeniyetek, ji aliye şaristaniye ki din ve hatiye icat kirin. Heke bersin ve cuda be. Heke on becim, valla hemen bersin ve rastın. Dinsaj ezt hazım beşdar bebe. Aziz ezt hazım bebe ara bakıvım. Ezt hazım buha sohbet bikim. Ezt hazım silav bedim. Yan ji sohbet ama hoş ya. Sohbet ama xarab ya. Fark ne ki? Tıkarım ben bekarım. 0312 463 20 not 1 0312 463 20 not 1 Jimaramaya. Aha ne sakinin? Hatta Çin Diyarbakır'ı Kerem kim var? Kamil Kurt adı ya. Abi Kamil merhaba. Kamil Kurt. Kamil Bey merhaba. Kamil Bey mola da kalabalığa. Tüm bir nabı hizi. Kamil Bey. Meraj bank dedi ha. Kamil Bey. Ne ben mi mecbur her an alaziz. Kamil Kurt. Ne hat? Am şun alaze Mehmet Sıddık inanlı hat ya. Mehmet Sıddık inanlı. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba apim. Çava yapayım tu başı.
2: Hadi her hebi hadi amri tedriş ke dibe ça.
0: Çava?
2: Ne bu amri te hadi amri tedriş ke de apı hamela bu ramada.
0: Kardeşler razı olsun.
2: Bolik be derda emanı haberdan. Vela emanı haberdan ama.
0: Am hatın haberdane, am hatın sohbeti. Eri.
2: Eri.
0: Am çimik. İşe mi ava?
2: Eri.
0: Am hem hintistan hin bibin?
2: Eri.
0: Hem ji hintistan bu axıvın?
2: Bu axıvın, rahmet.
0: Belki kefat abi tuj mal qaside bu xini.
2: Aynı rastı ve eri.
0: Hakem bu xozi qaside David bu xini yanına bu xini.
2: David ana bu xini.
0: A kerem ka.
2: Bebejem ki ayak em siru halal beyan ki em mağfiretan eşkerak em kesbe hale men

0: Berê me gotibû coş û kelecana festîvala Teknofestê di domen hal li qada festîvalê hevalê me ya nûçegan TRT Kurdî Ahmet Yokuşê ye. Em ê berê xwe bidin wî bera wê atmosferê ji me re binixînîne. Birêz Ahmet tu bixêrat?
1: Nam xêr da bey Nesrin. Beşan xoş.
0: Spas dikim, em dizanim ku coş û kelecaneke mezin heye ji xwe me li ser ekranên TRT Kurdiye gelek dît. Em dixwazim ku tu behsa wê atmosferê ji me re bike ego me guhdarî dikin.
1: Nesrin Brasi Ambejen Cejno Fest. Yani veka ayda ki bu yani atmosfere ki behempa komerimli kare bine zaman. Yani kalabalığa alaka milletin rahi gelek zeyde bu. Yani Teknofest kolu başarı rojrat cara yekem teyli darxısın. Brasi evhaunu hayal bu. Ko Teknofest yani mehricana teknoloji kolu harami olarak darxısın. Ko do Teknofestleri yekuye teknolojiye vekir bu iro roje duyan bu do kalabalık bu iro kalabalık jido zedetir bu hatta saat ki bereji 10 kilome ve saat ketbun reze ko millet hobi gine qada mercane per kalabalık elbet millet merak ki siyahin Türkiye teknoloji Türkiye yani kan meraktan kızıl elma kovan balafren humaline milline millet teknoloji Türkiye yani pişe sazıya parasına Türkiye merak diken de televizyon adı bine ucuz kozun bir çava bir binin jiberbeye ki alaka gerek zede o kalabalık gerek zede millet

0: Hani
1: kohej nat mı teklif etti. Dama kottem ve dere nesrin. Van zavrukan, van khortan. Ev jidi beni kottişti ki heko. Eğer ko proje, ko xavunu xayali, ko hedefi, ko ko bükün proje, dertkeve peş. Leora medit ko dana tekno feste da, civanin ko 10 sal beri proje ko çekirne, iro atölye van hene. Ve peşe roje da, ve fabrika ava bükün. Ko emzanın Türkiye duvarı peşe sazıya, parasını da gelek peşke dene. Hadi dünyaya da, Dereze haşnemi de ciddi O her kudu çeşi teknoloji mühim elbet. Teknoloji ko peşi amirov, rojiyan amirov ronit ke, heviya meri ve jiberviye ki milletçi alakada zeydedi be. Ev teknofesse kudu nahar lirri hayata girinci burası, şiar buna milletek. Yemkarın bejinvek, şoreşi ki beydenge, do serokye lijineya teknofesse Selçuk Bayraktar jani zaman, go teknofes şoreşa İnsan hemen hukuku bağır bekle yani. Dilsa veziri teknoloji o pişesazlığı Fatih Hacırcı got. Bu saya teknofeste Türkiye'de duvarı parasını da serhubuna hu avaz ke sazdı ke. Elbet milletin kovutten milletin haramışı ev kuvveta Türkiye kul kadı di binin. Van silahı mazın di binin ko. Balafra kan di binin. Kızıl erma her va hürjet di binin. Helikopteri atak di binin. Heviyan başlaşma zanen ko eğer ko Türkiye bu van silahı kurt ve evir te parasın yani düşmanla hemer Türkiye nikaren ko çıkıp gitkin jberve ki millet burası gelekiye hoşun o helbet ve komani zaman eviye canıma zedettir geçti ve helbet duvarı teknoloji da ko emzanın her şeyi hicret kepeş yani bernameyen robotik hene yani lekade emkarın bejen 7000 جوان نه پروژه خو پشوازید کین جبو کو به سر کوین گر پروژه 7000 انسان نه نه نارو دریم کو امزان تکنوفس نه به تنل ترکیه دی تکنوفس بیا مهریجان ناب نتوی پشوازی ناب نتوی جخین ترکیه جنوت 7 ولاتان جی میلیون 600000 جوان خورد پروژه خو دیار تکنوفس کیربون جبروی کی تکنوفس یعنی جبو پیش روژه bu peşeroj dünya gerek mühime Nesrin.
2: Şu an usaye tişten go bana mı kışan ez dixwazim dise binim ser zaman cilu bergen heremi jihe bun yani usa go peştemal her vakit dini krasu xuftane xol xo kirimun brasti ve ne engelek ya xoş hatin belav kirin em dixwazim ku ve xalici tijmera binixrine
1: rengin yani brasti şu mguya vek ayda yani millet heremi teknofesti
2: vek cejnofest
1: vek cejnedi binin jiberve ki cilu bergen xoya mahali yen heri hoşgülü kodken ve malbatı ten. Yani zaruken koyup hassal iştiğinin gali hattesal işiyle kadene.
2: Yani de her temeni de heye brasti. Me av coşu kelecan sereklanin TRT kurdi vakidine cihatun belavkiniz kwe meddil. Me khozgon ve coşu kelecani binin stüdyoyan TRT kurdi radyo eji. Marata avaj boban agayanam geleke keyif hoş bun.
1: Avatır be nesin.
2: Spaz dikim sersera uğur be. Bele kohdarin heja havale meya nuchegahan Ahmet Yokuş amjera sipas dekin name naber ev sitane bidin shwad dawi awe de ame basa joshu kelajana ve festivali him bekin amel ser bishtagalin sitrana nofal ser radio ye we

0: Rastî em dikarin bibêjin êdî dem ji mara me şeşan nîşan dide kesê goniha dengê radyoya xwe vekine û me guhdarî dikin hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê guhdarî dikin ji xwe hejmara me ya vasa bêjî 0501 818 3030 di wê hejmarê de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rûpela me ya înstagramê jî TRT Kurdî Radyo di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin me gotûbû nêvanekî me ya geleke qedir bilind heye nivîskarê me Birêz Yahya Örl vê derê ye em ê li ser hem teknolojiyê biştexilin mamoste û wekî dinê jî behsan teknofestê bikem dizanim ku yanî mihîricaneke bi coş û kêf niha li rihayê berdewam dike û bi xêr hatin
1: Eyvallah, xeyra xodê li we bî, o programa wajî xeyli uğurlu bî.
0: Spaz dikim, mali ava.
1: Herhalde, ev ez tim ne?
0: Nevan emni, yekem bunu bu xeyr hatin sersera ser çavar.
1: Bila ser xeyri be, inşallah.
0: Spaz dikim, mali ava.
1: Bila ser xeyri be.
0: Ema mosta me gotu bu emel bahsan teknolojiye bikin. Bele. Vak, be teknoloji şu emni karın tişki be fikirin. Yani jiji çekiri hatta go telefon el berdeste me em dizanın ku edi teknoloji bu ya perçeke jiyana me Em hep ayrı kilisler ve henekî biştağılın onu davi de jişkoye teknofes coşu kelecaneke mezdin. Em hep inin stüdyoyen TRT Kurdî Radyo Eji.
1: Anam ser teknoloji vat em daha akvinin dikarın viya bejin teknoloji tedi. Eva belki 20 sale falan ketiye hayata me. Awile televizyon hebun, awile Atari hebun. Vakta ko em küçük bun, em düşün me Atari dilist. Luxamaya en mezin ev bu televizyon bu dedi maç bu dizi bu sinema bu film bu fakat ana be internet teknoloji avuliket لسر مسام پاشید که سر چوکی مه آنا لجیب ما دایه لحیات ما دل هر جدا تکنولوژی آنا محققی جمر لازمه Yani ev insanı ku mesela pere dışında bir teknoloji dışında ev insanı ku fatura ku ev dıkı dıdı teknoloji dıdı ev insanı ku bi hevali ku bi dosti ku bi akrabayı ku vakta ku da ahvine bi teknoloji da ahvine teknoloji edi zeyde bu ana divin yapay zeka gelek zeyde bu mesela dona per çini robot ki çiğ kırıbun mina ku meruf tere khani temiz dike pağaş dike ya yani tere firma et dive jme robota bişini robot te khani te pağaş dike mutfağa te pağaş dike tuvaleta te pağaş dike jiter nan şey dike yani teknoloji viye şun dağıtır eve emri meda eve hayata meda her daim hebe zarara teknoloji gelek heyi fakat sadece zarara teknoloji tenin na yani fayda teknoloji hakikaten gelek heyi ana vakta ko emne teknoloji denen mina elektrik dedi vakta ko elektrik insan peçi ve bu prizi elektrik le dıhı yani sakat tabi ya çok hadi muhafaza dımrı evo zarara fakat yani elektrik buz dabıya ko dolaba ko her tişti ko em elektrik dışı olinin ji boy vakta ko emne teknoloji denerin yek zarar heye edudiya fayda heye fakat fayda zartiyo daha zedeye Kur'an ji carcar usta dibe dibe tiştek o kadar taala çeyi kiriye dibe zarara ve fayda ve dibe kıyas bikin. Yani kıyas vakti hem dikin teknoloji kıyasa ve gelek daha zeyde.
0: Meyir ol ser fede ebi sakinin mamo sete gollü çiğne et robot çekinne az bavarım ku robot naha lıka da balefirge agape ye jibrasi robot eke
1: bu
0: govend kışan emel ser ve jibi sakinin le diste eme sütrane godari
1: bikin. Kerem kin.
0: Dedaviye de şu sohbet abe ve hinci bir şenayi bigere.
1: Kerem kin.

0: gelo gazin çak me ez e bahsa ve bikim. Mişun da usa go mugo gelo. Ev hışe çekiri ve kare be govende bir kişine.
1: O govende çekiri.
0: Nal ruh ayı dikşine.
1: Dikşine. Rasta.
0: Yani govende çekiri.
1: Ana ya peşin tabi ana ciğer tıfen yapay zeka o gel devlet ciğer de tırsın tıfen gelo acaba yapay zeka ev hakimi insan be ya ne be fakat Van Roya tedi toplantıya NATO'yu cihye bu, Birleşmiş Milletler cihye bu. Luvancı gotun yani teknoloji o yapay zeka eve gelek zeyde bebe. Fakat dünya nahile la hukuma insan bükevet bin desteği teknoloji. O ama hakikaten hayata me gelek pey boştu be. Mesela insani ku ana gohdar ya medike, araba ya be elektrik dikabite. O be elektrik ne kapte dahi. Ba arabî da dikare rahat me gotarîb ke evajî teknolojî.
0: Ba dengê radyoya xwe dikare hêsarî veke stranaj jî gotarîb
1: ke. Gotarî dike heta radyoya ve îste bi internetê dikare gotarî bike, bi frekansê dikare gotarî bike, caja telefon xwe dikare gotarî bike. Yani êdî ji bo insan heyat gelek zehmetî nîne gelek baş bûye.
0: خواه و سایما مستهی جمیل سر بشتغلن لی نهای گود ری دنن همه گوداری دکمه سترانه کدن دیاری و
1: مکن
0: شخواه صحبت همه حتی حفتاوی بدومه
1: کرم کن

0: jî derfetên geleke mezin dide rastî. Em dixwazin ku hinekî dinê hûjmera binexrînin.
1: Ana em viya bêjin tedî teknolojî de îro li dinyayê da Japonya, Çîn, Malezya, Hindistan gelek işe başlayı dedik o Amerika cı gelek başlayı işe dedik Türkiye cı ev namını yani Türkiye cı hakikaten bu teknolojiye gelek işte başlayı dedik özellikle ev tiyare ev be insan yani insansız hava İHA
0: Bele, İHA, SİHA gelek
1: ziha
0: hene.
1: gelek Türkiye kademe mesafe katil kır. Fakat enviya bir zanıbın yani teknoloji sadece bir silaha tene çeynabı yani bir program bir robotik kodlama bir her tiş teknolojiye hatta belki beynsel şunda evveli dünyayı da gelek tiş be kharunu ve kharen. Yani mesela tıpedalı doktoriye da gelek teknoloji aleti teknoloji bir şolda şolandın. Yani jiboy bir Türkiye ana ne kırabe. Yani dünyayı da jiboy teknoloji Türkiye'yi pırbaşa. Fakat emviyat bejin jiboy baş buna Türkiye'yi gere malbot zari yukhe nişandari teknoloji bidin gire zari yukhe jiboy teknoloji ev bikin kanalize bikin bira zari yeme çava matematik zanın çava fen zanın çava zivan yukhe zanın bira zari yeme robotik kodlamajı bizanı bin bira zari yeme teknoloji bizanı bin bira zari yeme yapay zekacı bizanı bin ki belki em daha zeyde memleket daha zeyde ev bikin
0: Peşte biçe.
1: Peşte biçe.
0: Cuhaniye kebre ku pek temam usta gelek derfet u imkan jene gava godeme bere em de fikirin uyana. İmkan gelek zede bune letiz beji ku yani malbat pişkiriye bide zarok aş hua zarok. Au amaden yani jbo ev teknolojiye peşte biçin. Her vakit ne jbo teknofesten gelek gelek zirektir ji Türkiye hazır amade.
1: Yani zariyeme hakikaten perzekiyenin gelek fikri vani boşayı bira malbat ji van fikri van ji bira kabul bikin. Bira ne bejin ya muava fikri ne fikri mu başka tişte gittin et içme bir fiyat dışı bira ne bilsin bira fikra vancı kabul bikin o le her cida yani mesela le şare deryanda le mektebanda le azanengahı da le van tişte zaten mamuste yeme akademisyen yeme ji juan rey nişandıdın bira malbat ji ciboy zari ve tişte baş bejin.
0: Bele mamustem gelek spazgım rastik gotine mecbo malbat avun nahastinane ore ser radyo em diyari uve dikin ucbo hamu gohdarin TRT Kurdi radyoyu hozan diyar bsitrana khaya leyleyel ser radyo ewe.

0: Hakikaten pariki imaja men xirab bû. Vîşûn datirî, wexta ku insan li derva bi ew bêje wala gelek xweş e, hem tarixa wî gelek baş e, hem insanî wî gelek xweş e, xwînşîrîn e, misafirperver e. Yani ji bo wî em viya dikarin rahat bêjin, Teknofest, evan festival, hakikaten katma değer avi gelek zede iş boyu ruhay.
1: Şu an bu bazar eme tavayı, şu bu Türkiye'ye jin tişten hoş den
0: peş. Ve emci cidane vanın.
1: Emci bir
0: belki, belki ji liser Diyarbakır'ı derbaz zıbın terenli bir, belki Diyarbakır'ı ten askırın. Belki zıvan derece nanki bukun, o esnaf emeci evi para kazanç bükün inşallah.
1: Ama Mustafa bu sayı, jama gotu bu, ev robot heye, robot ekli ve deriye bu govendik şan, jama gotu çen nuçaya şun da ve koçu köfte, acil eş çeke.
0: Valla ser govendi çeydik, ev çi köfte eş çeydik.
1: Emi lebin hanım be, havale me nuçaya ganş kove, rag heynin me.
0: Mesela evacı fikri ekiye. Yani mesela civa keme braviyajı jukar bıke fikri ev robot ki nan çeydike, çi köfte çeydike, ciger çeydike o gelek ki hakikaten reklam ki zede evi çeydike ben.
1: Şu an gelek hoşun yani me gotu gün çalakiyen cür be cür hini jimeyli serbiş teğlinin ha sitran vare ser radyoyu emme bhevra gövüdün sitrani.
0: Kerem kerem.

0: Ele gudarin hejama gotubu joşu kelecana tekno feste wel balafirga agape ya rahaye hatta penc rojay berdawam ke penc jotme ko derfete wa be muji serledan ebedim rastin çalekin jur be jur wederetin darxsin her vakine yecdan istibin hatta go gelek tişte dinji le wederetin peşandan ma mustawa yani pırsame ya dawi az dwazin veya be pırsame gotubu juaniya kebre ku pegava go pişkiriya wan hebe qawet be fikre ke biçuk banji mezin medikare peşeroje him betir xoştir bike yani dwi varide em dwazin ku çen gotinaj bo malbata jbo juana jbo sa werek bibin jmere bi
1: anam jwa ki rav ya bejbin bira teknoloji ne kartine bira teknoloji çe bikin yani o insani ku mesela serus be hatta evare lisan kompüteri bisekine desevida telefon o tişte berraday sosyal medya takip bike ev hakikaten tüketici em dwin hun teknoloji çe bikin yani bira malbat zari xwe nişandariya bikin, bira zari xwe bişin kursan, bira zar bizanibin bi teknoloji, bira üretima wî çê bike. Mesela yapay zeka bira çê bike, bira listika çê bike, bira program çê bike, bira malbat bi van denen re nişanê bide. Bira civak jî güvenmişê xwe bibe, bira bizanibe. Fikri en xirav dahi, fikri carcar en basit dahi gelek zede dibe, gelek baş dibe, bira ne beji fikri mi ne tiştekî ew nabe, ya ji bira viyan ne beji, ya mincal ki deneme kir şey ne bu. Dedi divin merik ampul çey kiriye, hazar car çey kiriye, nikar biye çey bika, yani en son bi hazar dari, pişte hazar dari ampul hatiye çey

0: kirin. Ana gün jî, civak jî, vaxta ku fikri wî hebe, bira li ser bise kine, bira ew neke, bira vazgeç nebe. Yek edu diyo, tedi ez em jim mizginiye bidin.
1: Mamusta kere bugün
0: mizginiye. Vala em jim mizginiye bidin, tibin Roya Şemmi, Solo Türk, li Diyarbakir'i, li ser Bahçe Hevseli, difre, em ji Diyarbakir'i dixwazin, bira seyir u temaşa bikin.
1: Şuan mamoste got godare nejaz ba orku weji bi şuan we qade la azimana ji solo türk iro brasti taqli engelek e xwesh la azmana avet roja şemiye li Diyarbakir ser bakçeyn
0: hausale o ser da kapye o avdı kız solo türk yani gösterimi o anayı bra Diyarbakir bra amaje her luan ser bek gele peki xwesh tibin
1: Mele gohdare neja wa mamoste me bihist, gotuna khaya dawij mer got prasti jibo vana gayanam gelek espaz dikin mamoste, brez Yahya Ömer ni biskare me hejal ve dere bul ser tekno feste u juani em peyvin, mamoste em spaz dikin em ewa bisitran eke bishinir marawa
0: ba. Ewa sitran jibra der dore mara, bra akraboy mara, bra malbata mara, bra hevali mara be.
1: Spaz dikin mamoste, em ewa habra sitran e gohdari bikina.

0: Eyvara obxir, İro yeke cotme roşa penşeme saat 7 üçeni var edes bekirin, hame roşava Türkiye u dünyaya binerin. Hadise u havadisen ku İro pekatine geşeden urudanin davi için hame çora beşin u binin inser ekrani. Li avli, nüçeyin ku İro derketine peş, meclis parlamento ve bu heyameke nu ya yasa danine, kanun danine, o dvekinna meclis edajı, reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, haber da bahsa gelek mesele u müşarin Roje Bekir, mesajı gotinin viçi bun emi duhurguliyan binerin o binin selektani. Lijneya koordinasyona fonan ve sibe cara düdüyan bici ve seroke lijneye işi Alikare Serokumar Cevdet Yılmaz dike mesajın Yılmaz hebu vaha got nakşarı hatiye diyarkirin hamun merhaleyin pevajı ve ligore hukuki ve meşandın dibi mesele de Ravşa Davitçi'ye gelek mühim ve guman mesajı Erdoğan bu emi ona cibinin seri ekranı. Başta emi veri ukabdın Rahay, Teknofest, Roja Düdüyan, heyecan devam dike de Rahay li Şanlıurfa'yı tabi kalabalık hikaye bu genç edme cüvanin me hakikaten gelek mühime festival o li kadeji cihekeye standakeye giri Mirazan nişan dedi ku Lüderi Zarok yine tarih edibin tamaşvan neşe. Roja Dürüya çava derbas bu li festivali emi Jarabejin o binin serektani. İro yeke cotmeye yani Roja ihtiyar anlamı bahsa ihtiyar Abdülkerim Erdoğan o hanımavi bikin çiroka vam ev şes salın zevcine peki hayata ke çava der baskirin behavra tamaşvan neşe şiretin vançine peşniyazin van çin emi hem la hayata van binirin hem ji şiret u peşniyazin van binin selektani. Yen kuna halber televizyonu kore halber radyoyu koyun val mene. Kerem kim? Nesbe bikin. Parlamento iro ve bu meclis iro ve bu heyameke nu heyama yasa danini kanun danini o tabi il meclis eci reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan haber da Erdoğan got amre ve siyaset akulü dişi desilet tarihi atiya vakirin kadiyya ye diyar kirku ve siyaset de meseleyin liser berjevendiya netevi da bi mütabakat eke tam levbike. Reisi Cumhur got em jivera dibeşin mütabakata mezin a Türkiye. Seroku Marbalk şan serpe vajuya Türkiye beterör ku xavnu xeyalin dijminin Türkiye şkandine got iro terör liber kadandireye.
1: Ne Türkiye'nin
2: Edi ne tahammülü avunda kırna Türkiye'ye ne jiya millet etir heye. Emre siyaseta aniye ya ku tene ile dici iktidare hatiye avakirin qediya. Deve hamu partiyin siyasi peşi bebejin Türkiye. Ev mecburiye. Emjive reji debejin mutabakata mezin a Türkiye'ye.
3: Got dibe hemu partiyen siyasi siyaseta xoligori Türkiye bikin. Diyar kir ku geşedanin kürevi u heremi şewaze kenu ya siyaseti li meferz dike. Got bey ku vaxt derbas bibe dibe en paradigmaya xo buguherinin.
1: Ya kutuplaşmayı
2: yan bi siyaseta bere ya ku berberiye dike unaven davet dijberiye

0: Em ê dewam bikin yan jî em ê bi mişterekên asgarî werin bahev û di nav mitabaqatê de reqabet bikin û vê siyaseta nû bînin Tirkiyeyê. Li şûna pevçûn û berberiyê divê li hevkirin û xoşbînî hebe. Di berjewendiyên millî yên Tirkiyeyê de li ser meseleyên ku her ferdekî gelê me eleqedar dike, divê em siyaset li ser mitabaqateke tam bigihînin hev.
1: Serok Omer Erdoğan dibekirina salanu ya kanundayine de li lijneya giştiya meclisi axivî. Balkışant ku pevajoya Türkiye be terör jibo mutabakata civaki unetevi ava bike heye.
2: 467 kabul oyuyla sergilenen
0: mutabakata diroki ku bi 467 dengan hat kabul kirin kefa millet emeye aziz u dostin Türkiye'ye ani. Be guman xavnu xayalin dijminin Türkiye'ye jî şikandin. Jibo pişkiriye ka xur dide pevajoya Türkiye'ye be terör ez jardin li ser navi partiya xwe welat u millet xwe spasi hevkare ittifaqa meya cumhuri seroke giştiye MHP brez devlet bahçeli dikim.
1: Erdoğan got ku pevajo heza Türkiye zedetir dike u lehere mekriye ku revşi bugühere.
2: Bugün terör
0: İro terör hatiye berkadandine, erişen terörü kadiyane, rehistina terörü bir yara xoya fesihkirine u çekdanine ilan kiriye. Vaki de kanuna çarçove edecikte gotin pevajo eke şopandine heye. Dema gavin havce verin avetin ve saziyen meyen tekildar jey tiştin havce bikin.
1: Serokomar gotun ani ser hedefa makazagona kanu u sivil. Balkışant ku makazagona 1982'an xebateke darbeye u dive Türkiye jih xelas bibe. Got meseleya makazagona nu li peşiya siyaseta Türkiye ve kağıza imtihane sekiniye.
2: İçinde bulunduğumuz dönem
0: Ev heyama ku em tedene, jibo hewla makazagoneke nu belki ji heyama herî ideale. Makazagoneke nu ve ne berhema siyaseta dijberiye be, ve bibe berhema siyaseta nu ya di nav mutabakatê de rekabet. Jixwe helwesta me ya jibo çar maddeyên ewil ên makazagone diyare. Makazagoneke nu û sivil ku ve li sedsala Türkiye'ye jî were, jibo herkesî imtihane ku tevkariye bidine.
3: Divekirna meclise da axaftin û gotirên reisê Cumhur Erdoğan wiha bûn temaşvan nêvjabelê îro heyameke nû dest pê kir ji bo meclîsê qanûndanînê em bêjin heyama nû pekî çawa derbas bibe min haberî xwe bidin parlamentoyên ûçekiyanê TRT Kurdî Emîne Kaplan wê derê emîne tabî mesajên Erdoğan meanîn serekdanê li jixeynê pekî çawa derbas bû roja ewil ya qanûndanînê li parlamentoyê
4: Bile İro Meclis ve bu Mehmet Baki Lijneya Giştiya Meclisi Bahaftırına ve Kırmaya Seroki Meclisi Numan Kurtulmuş Despekir Pişti Numan Kurtulmuş Serok Kumar Recep Tayyip Erdoğan Lijneya Giştiya Meclisi Ahaftına Kır Gelek Mesajen Gringdan Pişti Ku Ahaftına Xob Davi Jikir Serok Erdoğan Çucem Masayın Liderin Muhalefeti Ubdeste Wangırt U Av Silah Kırın Biyek Uyak Duvreci Seroki MHP Devlet Bahçeliji Rabu Serko Uçu Cem Serok Recep Tayyip Erdoğan Kulilka Kasoru Sipi Da Serok Erdoğan Udu Reji Herdu Lidera Hevdu Silav Kuru Hevdu Hem Bez Kerem Karim Beşin Beli Vak Yok Vakta Jigoti İro Pede İri Meclis Ve Bu Rojava Meclis Eji Terut Jia Mijara Serekiya Meclis Eji Komisyona şopandına pevajı veya Türkiye'ye be teröre ve hayama nu da veli ser hedefa Türkiye'ye be terör komisyona ka şopandına veri ahaft veri avakirin ve her partiye ki siyasi veli gorreje ya kursiyen hua parlamenterin hua bişeni ve komisyone khabaten derbari pevajı veya Türkiye'ye be terörde ve jialiye ve komisyone ve veri kontrol kirin hemkarın bejin. Dilejne ya gishi de we kanuna hayva sor ji be hayame wari axaftin kanuna hayva sor ve hayama ku buri de komisyon ida hat bu axaftin ne bele jbo ku kar gele ki zede bu ne gishte ku wari lejne ya meclisi ve hayame af kanunji wari lejne ya meclisi emkarin bejin le gori ve kanuni de bu balat anda le gori havcedariyan Berhem stratejik ve şirketiyen hayva sonra ve ihale verin kırın emkarın beşin. Pakete kadar yani bir jareke kırın ya ve hayame ya mezli seji pakete daraze ya sezdemin emkarın beşin. Çerçeve ya pakete de te hostin ku doze hukuka malbate bile

0: Teknofest tabi destpêkir li Rihayê îro roja düdiyanê bêguman heyecaneke ye, qelebalixiyeke zêde heke, çavêrke zî jî li wê derêke û sirrên bi hezaran salan yên girê mirazan bi teknolojiya modern nîşanê zarok û ciwanan dike li Teknofest standake ye û qada ceribandinê ya girê mirazan ya li balafirgeha gapê ji bo zarokan bûye Qadeke perwerdekar û balkêş ciwan bi bernameyên dîtbarî û interaktîv tarîxê hîn dibin, dîrokê hîn dibin, laleke din sîstema radaran a ku bi dehan salan dihat îthalkirin, niha bi destê endezyarên Tirkiyê tê çêkirin.
1: Coşu Kelecana Teknofest'i Droja Düyem'de Lirhay'ı devam dike. Grim Razam'ı teknoloji nüt edanasın.
2: Deman dibêjî riha yê çi cih ku tên bîra mirov jî girê mirazan e ev dîroka kêmnar niha li Teknofestê bi awayekî cuda tê nîşandan
1: Teknofest sirrên hezaran salan ên girê mirazan bi teknolojiya modern nîşanî zarok û ciwanan dide Qada ceribandinê ya girê mirazan ya li balafirgeha gapê ji bo zarokan bû ye qadeke perwerdekar û balkêş
2: Taybetî zarok û ciwan bi saya van teknolojiyan bi awayekî balkêş dîroka girê mirazan hîn dibin.
1: Ciwan bi bernameyên dîtbarî û interaktîv dîrokê hîn dibin.
3: Birê pir xweş e, em hatine birê bigerin, em hatine birê teknolojiyê binêrin.
4: Pir ecayîb û pir xweş bû. Giderê ji geriyan jî merak kir jî men herî. Medeniyetin
3: ilk anı. Ve derke pır hoşa, tişti mi ne di, mühürü di, teknoloji aletler ki pır hoş bu.
5: Böyle pır hoşa, heyecanlıya, yani tişti hoşa ne, ama tişti ne vini mevri di, pır hoşa teknofest.
1: Robota canikmeni.
2: De teknofeste tişti gereki balkeş şihede yek jivan ji robotek kul nihal u bamind binin ewe ev robot ji aliye şaredariya Samsun'e ve hatiye çekirin U de Teknofest'te de gelek olati bu vere ve ne yapma dikşenin her uha car caran da nav roje de ev robot tetke ve nav insana uvarra kelecana Teknofest'te dike.
1: Karate cidike.
2: Canik ben hem dikare dansı bike hem de dikare karate bike. Hem dikarım bejin iyi rodur ve bu yevek sembole Teknofest'te.
1: Cuan bi canik ben re gelek alakadar bun.
6: Robotı kaşa, pır kaşa. Teknolojisi cara pır kaşa attım.
7: Robot pır hoş bu, pır enteresan bu. Hareketi pır hoş dikin. Hem sabah veya değiş siyere gehattı.
1: Kelecana Teknofest'i berdevame.
8: Dili hamleya teknoloji birri hayda veje. Kelecan o coşa teknofesti duruşa duyem de berdevam dike. Ve hazaran kez hatin teknofesti ziyaret ürünü icadın humali dedi.
1: Türkiye duvarı peşe sazı yaparas neydi? Gele karubar giren. Nahacı Encemavan Xabat'tan dertke ve holi. Perkala radaran Akub Dahan Salan Dahat ithal giren. Nahab desteği ende ziyaretin Türkiye'ye de çekirin.
9: Biz savunma sanayi başkanlığının sesle geçtik.
10: Radarsan bi taybeti li ser evlehiya kamuye u evlehiya trafik edhabite. Peşti khabatin li kolin u peşkhistine me pergalin radaran çekirin. Ev pergalin ku me beri ji devletin biyani dikiri naha em bixot çeydikin u ihraj jidikin.
11: Hoş u maçtı yeni din, teknoloji gelişme din. İn ilham at ama mahaskerin teknoloji çeken, yönelmiş haberken. Hoş bu yani, şey hoş bu yani.
12: Teknofasal ve tolet şey bu, minekil güney doğu malaka maç şey bu. Keyfe maçı mı hoş bu? Mat vıkas araba din, vıkas uçak din, vıkas helikopter din, vıkas malzeme di, vaki keyfe mi hoş kır.
1: Zarok u Civan, mezun u Bicuk, herkes bir teknofestere alakadare.
13: Elhamdülillah, ülke ve ya çekerini, emi iyi kuzi tefsiki bir burayı mecib bir alimin bir çekerini, şu ülke kalkma çebi.
14: Su adı su adı hafızlara harap o itike karşıya kullanmış ki. Lazım ek kutabı ko öğretmiş ki. Bir o ciran ete silahlanmış dünya satıcı mecbur ki devlet olarak silahlanmış ki.
15: Ya gurur ya urfe ya ya. Gurur ya urfe ya gurur ya urfe ya. Pırtı teki mazeme, pırkoşa, pırında.